munu kwenda mujuburo munu mona inangoza yaele mona kitu pesa munu mbote ya kese.